Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

yaşayanlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışı özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Çok eğlenceli değil mi?
1: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
0: Tutunun, çarpacağız.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
3: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
4: Babaya gel, canım benim.
3: Başka çare yoksa patlat gitsin!
2: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
5: O ses de neydi?
6: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
5: Aa, olmaz ki ama! Cinevizyon.

0: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sıcak saplayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Özgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yok.

0: köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
3: Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şimao.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
5: Guhdaren aziz, le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bağıbır, bu kenunu xavnan bebinin. Zamane me her tiştemeye. Zamane me hilinu hebunameye.

0: Tezgel Marketler Bismil Şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil Şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, çerçeve yasayla oluşturulan kurulun silahsızlanma ve siyasallaşma adlı alt kurulunda Abdullah Öcalan'ın yer alacağını açıkladı. Buldan, çünkü Sayın Öcalan gelişleri organize de edecek dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Kadın Meclisi Hemşire İkra Avcı'nın ihraç edilmesinin politik olduğunu belirterek, kadınları şiddete karşı susturmaya, sindirmeye dönük bu karar derhal geri çekilmelidir dedi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Türkiye'de çıkarılan stratejik madenlerin ham cevher veya konsantre olarak ihraç edilmesine karşılık, yüksek katma değerli ürünlerin ithal edilmesini meclis gündemine taşıdı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Masfroş Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 yaşındaki Rojda D. hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Diyarbakır'da ücretsiz yaz sporları kapsamında 400 öğrenci robotik kodlama eğitiminde teknoloji ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çatıda bulunan malzemeler zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 450 evler ve Bağcılar Zarokistanlar'da 2026-2027 eğitim dönemi için başvurular başladı. Ahmet Spor Kadın Futbol Takımı'nın da ligdeki ilk rakibi belli oldu. Takım ilk maçında Giresun Sanayi Spor ile karşı karşıya gelecek. Urfa'da 16 Ağustos tarihinde eşi ve 5 çocuğuyla seyahat eden Mehmet Ali Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Sevincek ile %90 engelli kızı yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Siirt'in Pervari ilçesinde hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Van'ın İpek Yolu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde sık sık kazaların yaşandığı yolda önlem alınmadığı için yurttaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi. Çöp konteynerlerini yolun üzerine bırakan mahalle sakinleri yolun güvenli hale getirilmesini istedi. Van'da yeni stadyum ve yaşam kompleksi projesinin hayata geçirilmesi kapsamında mevcut Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani, Ebu el-Duhur hava üssüne dönük saldırının öncesinde üste Türkiye'nin askeri varlığının söz konusu olmadığını, İsrail'e bildirmelerine rağmen saldırının yapıldığını söyledi. İranlı geleneksel ve klasik müzik sanatçısı Hiva Seyfizade, Şubat 2025'te gerçekleştirdiği kısa bir müzik performansı nedeniyle 4 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği füze saldırılarında en az 8 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik savaş ilan ettiklerini belirterek, Tahran yönetimiyle ticaret yapan, nakit transferi veya swap hattı sağlayan tüm ülkeleri açıkça tehdit etti. Bazı bölgelerindeki beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 39 derece, Van 27 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 36 derece, Batman 41 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 30 derece, Siirt

0: 38 derece. Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 47.96, euro 56.12, gram altın 6.937 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, çerçeve yasayla oluşturulan kurulun Silahsızlanma ve Siyasallaşma adlı alt kurulunda Abdullah Öcalan'ın yer alacağını açıkladı. Buldan, "Çünkü Sayın Öcalan gelişleri organize de edecek," dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Kadın Meclisi Hemşire İkra Avcı'nın ihraç edilmesinin politik olduğunu belirterek, kadınları şiddete karşı susturmaya, sindirmeye dönük bu karar derhal geri çekilmelidir, dedi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Türkiye'de çıkarılan stratejik madenlerin ham cevher veya konsantre olarak ihraç edilmesine karşılık, yüksek katma değerli ürünlerin ithal edilmesini meclis gündemine taşıdı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Masfroş Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 yaşındaki Rojda D. hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Diyarbakır'da ücretsiz yaz sporları kapsamında 400 öğrenci robotik kodlama eğitiminde teknoloji ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çatıda bulunan malzemeler zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 450 evler ve Bağcılar Zarokistanlar'da 2026-2027 eğitim dönemi için başvurular başladı. Ahmet Spor Kadın futbol takımının da ligdeki ilk rakibi belli oldu. Takım ilk maçında Giresun Sanayi Spor ile karşı karşıya gelecek. Urfa'da 16 Ağustos tarihinde eşi ve 5 çocuğuyla seyahat eden Mehmet Ali Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Sevincek ile %90 engelli kızı yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Siirt'in Pervari ilçesinde hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Van'ın İpek Yolu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde sık sık kazaların yaşandığı yolda önlem alınmadığı için yurttaşlar yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi. Çöp konteynerlerini yolun üzerine bırakan mahalle sakinleri yolun güvenli hale getirilmesini istedi. Van'da yeni stadyum ve yaşam kompleksi projesinin hayata geçirilmesi kapsamında mevcut Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani, Ebu el-Duhur hava üssüne dönük saldırının öncesinde üste Türkiye'nin askeri varlığının söz konusu olmadığını, İsrail'e bildirmelerine rağmen saldırının yapıldığını söyledi. İranlı geleneksel ve klasik müzik sanatçısı Hiva Seyfizade, Şubat 2025'te gerçekleştirdiği kısa bir müzik performansı nedeniyle 4 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği füze saldırılarında en az 8 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik savaş ilan ettiklerini belirterek, Tahran yönetimiyle ticaret yapan, nakit transferi veya swap hattı sağlayan tüm ülkeleri açıkça tehdit etti. Bazı bölge illerindeki beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 39 derece, Van 27 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 36 derece, Batman 41 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 47.96, Euro 56.12, Gram altın 6937 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Tezgel Marketler Güneş Şubesi, Talaytepe

0: Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres, Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

Siz de mali o kuçeye, de bazaran o parkan, de her deri o her gavi, bu zamanı xo bakıbı, bu kenunu xavnan bıbinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilin o hebunan me.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Jack Reacher, intihar etmeden An American Trend'de sana verdiği bellek nerede?
1: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
0: Sence aptal mıyız biz?
1: Evet.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Reacher 4. sezon. Reacher yeniden Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 4. sezon Alan Ritchson'un başrolde olduğu aksiyon dizisi 12 Ağustos'tan itibaren platformdaki yerini aldı. Gone Tomorrow adlı Lee Child'ın 13. romanından uyarlanan bu yeni 8 bölümlük seri 3 bölümle başlayıp haftalık olarak yayınlanacak ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri askeri polisin eski dedektifi Jack Reacher, Amerika'yı baştan sona kat eden yolculuğuna devam ederken, Philadelphia metrosundaki bir karşılaşma günlük hayatını alt üst eder. Dramatik bir olayın tanığı olan Reacher, siyasal komplo, suikast ve manipülasyonların iç içe geçtiği bir davaya sürükleneceğini fark eder. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Reacher, sorumluları ortaya çıkarmak için ipuçlarını takip etmeye karar verir, çok güçlü rakiplerle yüzleşmesi gerekse de bundan vazgeçmez. Reacher 4. sezon Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Haline bak, şapkayla ortama mı karışacaksın?
1: Paralı askerler, federaller, CIA ve Endonezyalı katiller neden peşinde bilmiyoruz. Hayatta mısın? Güzel.
4: Cinevizyon.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, IŞİD'in 10 yıl önce Antep'te bir düğüne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Hatimoğulları ve Bakırhan, saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlularının ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerektiğini belirtti. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, barolar ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil olması gerektiğini belirterek hukuki ve demokratik siyasete katkı sunmaktadır.

siyasi mücadelede rakipleri etkisizleştirmenin bir aracı olamaz dedi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB'in öğretmenlere yönelik kılık kıyafet düzenlemesine tepki göstererek, eğitimde denetlenmesi gereken öğretmenin kıyafeti değil bakanlığın politikalarıdır. Öğretmen ne giyeceğini, sorumluluğunu bilir dedi. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi maliyetleri Haziran'da yıllık %32.06 arttı. Üretici köylüyü en fazla zorlayan kalemlerden gübre ve toprak geliştiricilerdeki yıllık artış ise %50.99'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi maliyetleri Haziran'da yıllık %32.06 arttı. Üretici köylüyü en fazla zorlayan kalemlerden gübre ve toprak geliştiricilerdeki yıllık artış ise %50.99'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi oldu. Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde 500 evler mevkisinde yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken yaralanan olmadığı öğrenildi. Ahmet Spor'un futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve teknik direktör Besnik Hasi bir otelde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Ahmet Spor teknik direktörü Besnik Hasi, "Bizim yıldız oyuncuya değil aç ve savaşçı oyuncuya ihtiyacımız var." derken Ahmet Spor futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ise 2-3 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Siirt'in Eruh ilçesindeki yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç Muhammed Sevgin hayatını kaybetti. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin şiddetine maruz kalan ve yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Merzifon'daki özel bir engelli bakım merkezinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren, daha önce de şiddete maruz kaldığı iddiasıyla gündeme gelen 30 imli Sinan Gündoğdu'nun ailesi eceliyle ölmedi diyerek adalet çağrısında bulundu. AFAD verilerine göre Perşembe gece yarısından itibaren İstanbul açıklarında büyüklükleri 1.1 ile 2.9 arasında 36 sarsıntı meydana geldi. İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 107'ye yükseldi. Çok sayıda işçinin göçük altında olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Depremde 900'den fazla ev yıkılırken yaklaşık 5000 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Almanya Münih'te elindeki havalı tabancayı gerçek sanan polis 14 yaşındaki Türkiye'li göçmen çocuğu silahla yaraladı. Ameliyata alınan çocuk yaşam mücadelesi verirken savcılık ateş eden polisi tanık, vurulan çocuğu tehdit iddiasıyla şüpheli yaptı. Kuzey Almanya limanlarındaki TİS görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca Verdi Sendikası öncülüğünde 12 bin işçi 24 saatlik uyarı grevine gitti. İşverenlerin teklifini yetersiz bulan işçiler Hamburg başta olmak üzere birçok limanda iş bıraktı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tezgel Marketler Bismil Şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil Şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, IŞİD'in 10 yıl önce Antep'te bir düğüne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Hatimoğulları ve Bakırhan, saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlularının ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerektiğini belirtti. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, barolar ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil olması gerektiğini belirterek, hukuki ve demokratik siyasete katkı sunmalılar dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı belli oldu. Özel ilk olarak Trabzon ve Rize'ye gidecek. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son dönemde siyasetçiler, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve cemaatlere yönelik operasyonların toplumda endişe oluşturduğunu belirterek, hukuk, muhalif olanı susturmanın, toplumsal yapıları sindirmenin veya siyasi mücadelede rakipleri etkisizleştirmenin bir aracı olamaz dedi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB'in öğretmenlere yönelik kılık kıyafet düzenlemesine tepki göstererek, eğitimde denetlenmesi

0: artış ise %50.99'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi maliyetleri Haziran'da yıllık %32.06 arttı. Üretici köylüyü en fazla zorlayan kalemlerden gübre ve toprak geliştiricilerdeki yıllık artış ise %50.99'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi oldu. Diyarbakır-Urfa yolu üzerinde 500 evler mevkisinde yolcu otobüsü alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken yaralanan olmadığı öğrenildi. Ahmet Spor'un futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve teknik direktör Besnik Hasi bir otelde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Ahmet Spor teknik direktörü Besnik Hasi, "Bizim yıldız oyuncuya değil aç ve savaşçı oyuncuya ihtiyacımız var." derken Ahmet Spor futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ise 2-3 oyuncuya daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Siirt'in Eruh ilçesindeki yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç Muhammed Sevgin hayatını kaybetti. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin şiddetine maruz kalan ve yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Merzifon'daki özel bir engelli bakım merkezinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren, daha önce de şiddete maruz kaldığı iddiasıyla gündeme gelen 30 imli Sinan Gündoğdu'nun ailesi eceliyle ölmedi diyerek adalet çağrısında bulundu. AFAD verilerine göre Perşembe gece yarısından itibaren İstanbul açıklarında büyüklükleri 1.1 ile 2.9 arasında 36 sarsıntı meydana geldi. İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 107'ye yükseldi. Çok sayıda işçinin göçük altında olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Depremde 900'den fazla ev yıkılırken yaklaşık 5000 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Almanya Münih'te elindeki havalı tabancayı gerçek sanan polis 14 yaşındaki Türkiye'li göçmen çocuğu silahla yaraladı. Ameliyata alınan çocuk yaşam mücadelesi verirken savcılık ateş eden polisi tanık, vurulan çocuğu tehdit iddiasıyla şüpheli yaptı. Kuzey Almanya limanlarındaki TİS görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca Verdi Sendikası öncülüğünde 12 bin işçi 24 saatlik uyarı grevine gitti. İşverenlerin teklifini yetersiz bulan işçiler Hamburg başta olmak üzere birçok limanda iş bıraktı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33.

0: 5.40.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Diyarbakır'da 4 belediye eş başkanının görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, resmi açıklamalar dışındaki söylenti ve duyumlara dayalı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Narin Güran'ın kaybolması ve katledilmesinin ikinci yılında olayın tüm yönleriyle araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yeni Parti Antep Milletvekili Melih Meriç'in enfeksiyon riskinin önlenmesi için bu aşamada hastanede ziyaret edilemeyeceği belirtildi. Laiklik Meclisi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve 3 milletvekili hakkında karma eğitimin kaldırılmasına yönelik kanun teklifleri nedeniyle anayasaya ve tevhid-i tedrisat kanununa aykırılık gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, çerçeve yasa tartışmalarına ilişkin hukuk olmadan barış güvencede olamaz diyerek demokratik güvence, AYM AHİM kararlarının uygulanması ve kayyım uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Ankara'da ücret ve tazminatlarının ödemesi talebiyle 11 gündür eylem yapan maden işçileri, tüm talepleri karşılanana kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını söyledi. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Ongözlü Köprü mevkisinde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki

0: Ağustos 2026 saat 06 ile 20 Ağustos 2026 saat 13 arasında İstanbul Adalar güneyinde yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir denildi ve bölgedeki sismik aktivitenin 7/24 izlenmekte olduğu belirtildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Giresun'da 13 Ağustos'ta sele kapılmasının ardından yapılan arama çalışmaları sırasında 18 Ağustos'ta cansız bedeni bulunan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda bir trenin çarpması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında yaşamını yitiren ve son iki haftada yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 50 Filistinlinin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Fransa'da yolsuzluktan hüküm giyen eski başbakan François Fillon, ülkeye hizmetleri gerekçesiyle verilen onur nişanını kaybetti. Ermenistan hükümeti 5 yıllık yeni programını açıkladı. Programda Bakü ve Ankara ile normalleşme yer alırken hem AB hem de Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Belçika'daki büyük orman yangını nedeniyle meclis komisyonu olağanüstü toplandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

kaçağım, kuralsızım. Duyuyor musun, en yalnızım, çok yalnızım.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Diyarbakır'da 4 belediye eş başkanının görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, resmi açıklamalar dışındaki söylenti ve duyumlara dayalı haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Narin Güran'ın kaybolması ve katledilmesinin ikinci yılında olayın tüm yönleriyle araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yeni Parti Antep Milletvekili Melih Meriç'in enfeksiyon riskinin önlenmesi için bu aşamada hastanede ziyaret edilemeyeceği belirtildi. Laiklik Meclisi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve 3 milletvekili hakkında karma eğitimin kaldırılmasına yönelik kanun teklifleri nedeniyle anayasaya ve tevhid-i tedrisat kanununa aykırılık gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, çerçeve yasa tartışmalarına ilişkin hukuk olmadan barış güvencede olamaz diyerek demokratik güvence, AYM ahim kararlarının uygulanması ve kayyım uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Ankara'da ücret ve tazminatlarının ödemesi talebiyle 11 gündür eylem yapan maden işçileri, tüm talepleri karşılanana kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını söyledi. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Ongözlü Köprü mevkisinde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kommagene Krallığı'nın en önemli alanlarından Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykellerin 5 yıllık program doğrultusunda nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirilerek zorlu iklim şartlarına karşı koruma altına alındığı belirtildi.

0: ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir denildi ve bölgedeki sismik aktivitenin 7.24 izlenmekte olduğu belirtildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Giresun'da 13 Ağustos'ta sele kapılmasının ardından yapılan arama çalışmaları sırasında 18 Ağustos'ta cansız bedeni bulunan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Japonya'da Tokyo'nun kuzeyindeki Shinkanuma istasyonunda bir trenin çarpması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında yaşamını yitiren ve son 2 haftada yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 50 Filistinlinin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Fransa'da yolsuzluktan hüküm giyen eski başbakan François Fillon, ülkeye hizmetleri gerekçesiyle verilen onur nişanını kaybetti. Ermenistan hükümeti 5 yıllık yeni programını açıkladı. Programda Bakü ve Ankara ile normalleşme yer alırken hem AB hem de Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Belçika'daki büyük orman yangını nedeniyle meclis komisyonu olağanüstü toplandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radio.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
3: Sinevizyon. Reklamlar.
4: Tezgel Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

guret Lesa dirvetin emandı Biyar on sere adır Rezena zerremi Turuyem mera guret Les

guret Lesa dirvetin emandı Biyar on sere adır Rezena zerreme Truyem mıra guret Lesa dirvetin emandı Hevmi mişi sevamıra

0: Sosyal Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgel Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radio.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Darko the streak down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
8: Cinevizyon.
9: No, Veng, Venge Shmo.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
6: No, Wenge Schmoe.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Tezgah Marketler Bismil şubesi açıldı. Açılışa özel büyük indirimleri kaçırmamak için sizi Tezgah Marketler Bismil şubemize bekliyoruz. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil 0533 283 37 16. Tezgah Marketler Güneş Şubesi Talaytepe Mahallesi'nde açıldı. 20 Ağustos'a kadar sürecek sürpriz indirimler sizi bekliyor. Güneş Şubesi adres Talaytepe Mahallesi Yeni Cezaevi Kavşağı Sunrise Garden Evleri C Blok 6 Kayapınar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye mao.

sing sepia. Çavraşı men kuştiye.

geceye kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.